0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi, onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerine taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdurlar.

0: sordular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu, alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: آمين.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، رزاق olan sensin. Rızıkları taksim eden sensin. Rızıklardan faydalandırıcı olacak olan sensin. Böylece rızıklarımızı bereketli kılacak olan Mevlamız sensin. Senden Efendimiz bu hususta nasıl talepte bulunuyor idiyse onun cümleleriyle talepte bulunuyoruz. Allahümme gfirli zembi. Allah'ım hasbel beşeriye işlediğim, işleyebileceğim günahlarımı bağışla. O vessi'li fi rizki. Allah'ım rızkımı genişlet. Ve barikli fima razakteni. Bana rızık olarak verdiğin şeyleri de benim hakkımda bereketli kıl diye dua edermiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biz de onun duasıyla talepte bulunuyoruz. Rabbim helal yoldan rızıklarımızı genişlettiğin gibi onlardan istifade imkanlarını da bereketli kılarak bize lütfeyle. Bize verdiğin çoluk çocuksa onları da hakkımızda bereketli eyle. İlahi bereket kapılarını açacak kulluk vecibelerimizi yerine getirme hususunda şükredici olmayı bize nasip eyle. Dualarımızı bu istikamette arz etmeyi, dualarıyla sana yakın kullarından olmayı nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine erdirecek ve bereketli bir hayata ulaşmamızı sağlayacak şekilde ona salatü selamlarda bulunmayı nasip eyle. O şöyle buyurmuştu: Kethratü zikri ve salatü aleyye tünfil fakr. Allah'ı çokça zikretmek ve bana salatü selam getirmeniz fakirliği yok eder buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocuk doğunca Allah bereketli kılsın. Yuva kurulunca Allah bereketli kılsın. Rızık gelince Allah bereketli kılsın diye hep dualar bu şekilde yapılmış. İsraf reddedilmiş. İhtirasla dünyalıklara sapıp yapışmak reddedilmiş. Taksime rıza göstermek istenmiş. Bu da bize kanaatkarlığı doğurmuş. Ya Rabbi bize taksimatına rıza gösteren, teslimiyet gösteren, verdiğin nimetlere şükredici olan ve verdiği nimetlerin bereketli olmasını senden talep eden kulların kervanına Rabbim bizi de dahil eyle. Seninle bağı kesilmemiş kulların olarak takdir ettiğin hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle. Muvaffak.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Van Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İsra Suresi 80-84. Ayetler, Kıyamet Suresi ve Kadir Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir.

0: İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ankebut Suresi 38 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hicr suresi 44. ayet.
1: Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
0: Hud suresi 118 ve 119. ayetler.
2: Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı.

0: Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti.
1: Mülk Suresi 6-11. Ayetler.
2: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz," demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 81 ila 92. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah peygamberlerden, andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar

0: Yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin ya mucibe sâilin ve ya erhamer rahimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. İlahi ya Rabbim, ben mutlaka zulmedenlerden oldum ve şu anda ellerimi sana açıyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum, kusurlarımı, hatalarımı, eksikliklerimi, bütün düşkünlüklerimi, düşüşlerimi itiraf ediyorum. Ya Rabbi beni selamete çıkar. Ya Rabbi babamı, annemi selamete çıkar. Yaşayan bütün sevdiklerimi selamete çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, kalbimizden, kulağımızdan, gözümüzden herhangi bir insana zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların şerlerinden de bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ellerinden, dillerinden, gözlerinden, kulaklarından hepimizi masun eyle ya Rabbi. Masun eyle ya Rabbi.
3: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Abdülbasit Abdussamed Enfal Suresi 41-49. Ayetler

0: adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a, hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün, kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah, olacak bir işi müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün. Yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler, melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Saffat Suresi 75 ila 113. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmiştir. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde

0: Alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi. Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi. Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi. Ben Rabbime onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin? Dedi. O da, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 23 ila 27. ayetler ve Fatır Suresi 15 ila 17. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ناظر وما بدلوا تبديلا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta sebat ve sabır göstermekle ilgili şu ayetler nazil olmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nisa suresi 104.
5: Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyler umuyorsunuz. Allah hakkıyla

0: Bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Enfal Suresi 15 ve 16.
2: Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da bir birliğe katılmak durumu hariç böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onların varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
1: Enfal Suresi 45.
3: Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. İsra Suresi 9 ila 14. ayetler ve Kadir Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.

0: Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الخائنين Ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver ayaklarımızı yolunda sabit kıl Allah'ım ve inkarcı zalim, hain, münafık toplumlara karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Yardım eyle Allah'ım. Ya Rab, çocukların, kadınların, bütün insanların korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için çalışmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan bizleri uzak eyle Allah'ım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, umutsuzluktan bizleri uzak eyle Allah'ım. Umutsuzluktan bizleri uzak eyle Allah'ım. Umutsuzluktan bizleri uzak eyle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kâfirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an, insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur.

kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Meariç Suresi 19 ila 35. ayetler.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 9 ila 20. Ayetler.

كتب على نفسه الرحمة.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. O günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa, onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır. Ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hud Suresi 110 ila 120.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de, onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de

0: dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Lut Aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssayı ve Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenleri bize şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 86.
5: İsmail, Elyas'a Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık.
3: Araf suresi 80 ila 84. ayetler arası.
6: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kamil'in cevabı ise sadece, çıkarın bunları memleketimizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu?

0: Hud Suresi 70.
1: Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki, korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Musavvir Celle Celalü, Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El-Musavvirsin, tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin, yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Numan Akbaş. Meali seslendiren İbrahim Sadri. Yirmi üçüncü cüz.

0: صدق الله العظيم.
1: 23. cüz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki

ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimseleri mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler: vay başımıza gelene, kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın bugün. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, işte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibarıyla tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed, artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir.

siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın. Onlarsa alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden geçmiş atalarımız da mı? De ki, evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler, vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür denilir. Allah meleklere şöyle emreder, zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın. Onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Onlara ne diye yardımlaşmıyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler. Şöyle derler, siz bize sağdan gelirdiniz, bize haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler, hayır, siz zaten mümin kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin sözü, azap bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik. Artık onlar o gün azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. Hayır, öyle değil. O hakkı getirmiş, önceki peygamberleri de tasdik etmiştir. Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. Siz ancak işlediklerinizin karşılığıyla cezalandırılırsınız. Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındaki

bizimkilere, "Bakar mısınız hali ne oldu?" der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti: "Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?" İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz?" derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır." Kavmi, "Onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın" dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla." Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin?" dedi. O da: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenlerdi. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. Biz onlara hükümlerimizi açıklayan kitabı, Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdan idiler. Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir at bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz? Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip de yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Ey Muhammed, onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, getirin bu delili içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler, ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı: eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularımız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları, yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed, bir süreye kadar onlardan yüz çevir, bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Sad Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an, içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver." "Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi? Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu? Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet," dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir, onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: "Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline. Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız? Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Davud'a Süleyman'ı bağışladık.

o ne güzel kuldu. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu. Süleyman, "Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim," dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman, "Onları bana geri getirin," dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. "Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi. Süleyman, ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin," dedi. Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı bu kağılara bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsızca ver yahut verme," dedik. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu," diye seslenmişti. Biz de ona, "Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su," dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik, "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Ey Muhammed, İsmail, Elyesa ve Zülkifil'i de an. Onların her biri iyi kimselerdi. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap, onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler: "İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir." O grupta, "Hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir," der. Şöyle derler: "Ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha arttır." Yine şöyle derler: "Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz? Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk? Yoksa buradalar da gözlerimizden mi kaçtılar?" Şüphesiz bu cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Ey Muhammed, de ki, "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz." Aralarında tartıştıkları sırada yüce topluluğa, ileri gelen melekler topluluğuna dair benim hiçbir bilgim yoktu.
Bana ancak benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun, dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Allah şöyle dedi: öyleyse çık oradan, cennetten, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah şöyle dedi: sen o bilinen vakte, kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin. İblis, senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah şöyle dedi: İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. Andolsun cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Ey Muhammed, de ki: bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed, şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O, bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.
Böyle

Bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde secde halinde ve ayakta ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Ey Muhammed, bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzre bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Allah birbiriyle çekişen, ortak sahipleri bulunan bir köle adamla yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir.
sonra şüphesiz

göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kavuştur.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. İnfitar Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.

0: Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. Ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh Suresi 28. Ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Tin Suresi.

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina

0: dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin muhalefetü'l havadis sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 22. ayet.
2: O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.
1: En'am suresi 101. ayet.
6: O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Meryem suresi 65. ayet.
2: Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
1: İhlas suresi 4. ayet.
7: Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nezir Asgar. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
4: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
3: Kasas suresi 21. ayet.
5: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Maide Suresi 72 ila 77. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an

0: Nın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 49. bölüm. Beni Kurayza kuşatması. Perişan bir şekilde kaçan müşrikler, arkalarında birçok binek, savaş malzemeleri, erzak ve eşya bırakmışlardı. Bunlar sayesinde Medine'de kıtlık da ortadan kalkmış oldu. Allah Resulü, bu ilahi lütuf ve büyük zaferden sonra ashabına, "Artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez." buyurdu. Böylece artık müdafaa değil, hücuma da geçebileceklerini ifade etmiş oluyorlardı. Çünkü müşriklerin hem gururları hem de saldırı güçleri tamamen kırılmıştı. Artık bütün mümin gönüllerde Allah Resulü'nün bu hakikati ifade eden sözleri terennüm ediliyordu.
1: Tüm Arabistan'ın gördüğü en büyük orduyla Medine'nin kapısına kadar gittik. Ama Müslümanların kılı kıpırdamadı.
2: Ya o rüzgar Ebu Süfyan? Bir anda orduyu savuran o rüzgar?
3: Ben çok savaşlar gördüm. Ama böylesini hiç görmedim. Onlar şehrin içindelerdi. Ama korkmuyorlardı. Başka bir şeydi bu.
2: Koca bir ordu olduğumuz halde yenildik. Öyle şeyler oldu ki bunu ancak Allah yapmış olmalı. Sadece Allah.
3: Belki de artık Muhammed'e inanmanın zamanı geldi. Muhammed'e Allah yardım ediyor. Bu şartlar altında Muhammed yenilmezdir. Onu biz değil, kimse yenemez.
1: Muhammed, Muhammed!
0: Ebu Süfyan bundan sonra bir daha Medine'ye saldırma gücünü bulamayacaktı. Müslümanlar Mekke'ye doğru geleceklerdi.
4: Beni Kurayza bize savaş hazırlığında bulunur ya Resulullah. Ne yapmamızı istersin? Hendek'te müşriklerle hareket eden o kabileye ne yapalım?
0: Hendek Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber savaş stratejisini gözden geçirdi. Müslümanlara saldırı hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine onlardan erken davranıp hücum etmenin önemli olduğu görüldü. Bu doğrultuda Beni Kurayza üzerine sefer düzenlendi. Çünkü daha önceki Yahudiler gibi Beni Kurayza da Allah Resulü ile yaptıkları anlaşmaya riayet etmemişler, Hendek Savaşı'nın en zor zamanlarında düşman ordusuyla işbirliği yapıp Müslümanlara ihanet etmişlerdi. Oysa yapılan muahedeye göre Medine'ye saldıran müşriklere karşı müdafaada bulunmaları gerekirdi. Lakin aksine her fırsat buldukça işlemedikleri hıyanet ve melanet kalmıyor, böylece kendi elleriyle kendilerini helake sürüklüyorlardı.
5: Muhammed'in adamları geliyor.
6: Gelecekleri varsa görecekleri de var. Onlara bir karşılama hazırlayalım.
5: Başlarında Ali varmış. Muhammed bizi hafife alır ki 50-100 kişiyle bizi itaat altına alacağını sanır. Herkes hazırlansın. Savaş var.
0: Yahudiler Hazreti Ali kumandasındaki öncü kuvvetleri görünce yaptıklarına pişman olacakları yerde hiddetlenerek Allah Resulü hakkında ileri geri sözler sarf ettiler. Ancak Resulullah'ın başlarında bulunduğu 3000 kişilik İslam ordusunu karşılarında görünce adeta dilleri tutuldu. Allah Resulü'nün heybetinden söylediklerini inkar ettiler.
7: Ey Allah düşmanları! Siz açlıktan ölünceye kadar kalenizi kuşatmaya devam edeceğiz. Siz yuvasında kıstırılmış tilki gibisiniz.
5: Ey İbni Hüdayr! Biz Hazreçlilerin değil, siz Evslilerin müttefikiyiz.
7: Artık sizinle aramızda ne ahit ne de bir anlaşma vardır.
8: İslam'ı seçin. O vakit kardeşimiz olursunuz. Allah'ın Resulü sizi İslam'a davet eder.
0: Resulullah Yahudilerle savaşmadan önce kalelerinin dibine kadar yaklaşarak onları İslam'a davet etti. Fakat kabul etmediler.
9: Ey Yahudi cemaati! Şu gördüğünüz felaket başımıza gelip çattı. Ben size 3 şey teklif ediyorum. Hangisini isterseniz onu yapın.
10: Nedir onlar?
9: Birisi şu adama tabi olur, peygamberliğini tasdik ederiz. Vallahi şu kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır ki o sizin için gönderilmiş bir peygamberdir ve kitabınızda vasıflarını yazılı bulduğunuz zattır. Kendisine iman edecek olursanız kanlarınızı, mallarınızı, çocuklarınızı ve kadınlarınızı korumuş olursunuz.
5: Biz hiçbir zaman ne Tevrat'ın hükmünden ayrılırız ne de onu başka bir kitapla değişiriz. Bunu bize teklif etme.
9: O vakit çocuk ve kadınları öldürerek savaşa girmeyelim. Veya cumartesi gecesi, yani Müslümanların saldırı beklemedikleri bir anda hücum edelim.
5: Biz onlarla denk değiliz. Bu ölüm olur.
9: O vakit tek çare vardır. Teslim olup kendimizi Muhammed'in insafına bırakmaktır.
0: Yahudiler o gün kayıtsız şartsız teslim olmak mecburiyetinde kaldı. Beni Kurayza Yahudileri Evs kabilesinin himayesinde bulunduğundan Allah Resulü o kabilenin büyüğü olan Sad Hazretlerini hakemlik için çağırdı. Sad bin Uvade de onlara kendi inandıkları Tevrat'la hükmetti.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici,

0: bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

وأن أتلو القرآن وأن أتلو

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse, ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Kamer Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Âl-i İmrân Suresi 69.
5: Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar.
4: Beyyine Suresi 6.
6: Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar insanların en kötüsüdürler.
4: Haşr Suresi 11.
7: Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

متكبر سبحان الله عما

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 83. ayet.
4: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yasin Suresi 51-67. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sûra üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size. Ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur, gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama sahabi İbni Ümmü Mektum'u Medine'de yerine iki defa vekil bırakmıştır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hicretin 8. yılıydı. Hazreti Peygamber Mekke ile Taif arasında Mekke'ye 9 kilometre uzaklıktaki Cirane denilen yerde Hevazim ve Sakif kabileleriyle yapılan Huneyn gazvesinden elde edilen ganimetleri taksim ettikten sonra umre yapmak üzere ihrama girdi. Umresini tamamlayarak Medine'ye geri döndü.

0: Müslümanlar hacca gitmeye hazırlanıyorlardı. O yıl hacca bizzat gitmeyen Allah Resulü, hac emirliği görevini Hazreti Ebubekir'e verdi ve ona hac süresince yapması gereken vazifeleri bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir derhal yola koyuldu ve Arc denilen yere kadar ilerledi. Burada ashaba sabah namazını kıldırmak üzereydi ki Hazreti Peygamber'in devesi Ceda'nın sesini duydu. Allah Resulü'nün hacca geldiğini düşünerek sabah namazını kendisiyle eda etmek için bekledi. Fakat gelen Resulullah değil, Hazreti Ali'ydi. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi hac kafilesinin Medine'den ayrılmasından sonra indirilen Tevbe suresinin baş kısmından 30 küsur ayeti ve bazı hususları insanlara bildirmekle görevlendirilmişti. Böylece Hazreti Ebubekir öncülüğünde hac vazifelerini yerine getiren Müslümanlar, Hazreti Ali aracılığıyla yeni inen ayetlere vakıf olmanın yanı sıra, artık müşriklerin Kabe'ye yaklaşamayacak olması, Kabe'nin çıplak tavaf edilmemesi gerektiği, mümin olmayanın cennete giremeyeceği gibi bir takım bilgileri öğrenmiş oldular. Allah Resulü, peygamberliği süresince insanlara Allah'ın emirlerini daima eksiksiz bir şekilde bildirmiş ve yaşantısıyla da onlara en güzel şekilde örneklik etmişti. Başlangıçta küçük bir cemaatten oluşan Müslümanlar, zamanla büyük bir toplum haline gelmiş ve geniş bir coğrafyayı hakimiyeti altına almıştır. Öyle ki İslam coğrafyasının her yerine Hazreti Peygamber'in bizzat kendisinin gitmesi mümkün olmamış, bu nedenle o, Müslüman topraklarına katılan her bölgeye Allah'ın dinini öğretmek ve hükümlerini uygulamakla görevlendirdiği elçileri göndermeye başlamıştır. Yemen halkı, Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı ve sünneti öğretecek birini göndermesini istemiş, Hazreti Peygamber de bu görevi Ebu Ubeyde bin Cerrah'a vermiştir. Müslüman olduklarını söyleyerek dini öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını bildiren Ril, Zekvan, Usayye ve Lihyanoğulları kabilelerine de Ensar'dan 70 sahabiyi göndermiştir. Ebu Musa el-Eşari ile Muaz bin Cebel'i dini hükümleri bildirmek ve idarecilik yapmak üzere Yemen'e gönderen Hazreti Peygamber, çeşitli bölgelerdeki zekat ve cizye gibi gelirlerin tahsilini de güvenilir elçileri aracılığıyla yapmıştır. Süleyman oğullarının zekatını almakla İbnül Lütbiye'yi, Hayber'deki arazilerin gelirlerini toplamakla da Abdullah bin Revaha'yı görevlendirmiştir. Böylece kendisinin ulaşamadığı yerlere vekilleri aracılığıyla ulaşmış, tek başına yürütmesi mümkün olmayan Müslüman toplumuna ait işleri vekilleri vasıtasıyla görmüştür. Kendisinden sonra gelen halifeler ve emirler de bu uygulamayı devam ettirmişlerdir. Örneğin Medine valisi Mervan'ın kendisinin görev başında bulunamadığı zamanlarda Ebu Hüreyre'yi vekil bıraktığı bilinmektedir. Hazreti Ömer'in atamış olduğu valiler de gerekli durumlarda yerlerine ehil olan kimseleri bırakmışlardır. Vekalet, güven esasına dayanan bir ilişkidir. Zira vekil asil gibidir. Asıl şahsın kendisi adına yetki verdiği kimsedir. Bu nedenle vekil olacak kişinin seçimi titizlik gerektirir. Nitekim Allah Resulü, Hristiyan kalarak cizye vermeye razı olan Necran halkına güvenilir biri olduğunu vurgulayarak Ebu Ubeyde bin Cerrah'a göndermişti. Ayrıca Allah Resulü'nün Tebük ve Buvat gazvelerinde olduğu gibi bazı vesilelerle Medine dışına çıktığı zaman geride kalanlara imamlık etmesi için yerine İbn Ümmü Mektum'u bırakması da dikkat çekicidir. Önde gelen pek çok sahabinin de kendisiyle birlikte sefere çıkmaları dolayısıyla İbn Ümmü Mektum'a vekalet veren Allah Resulü bu tavrıyla bedensel engelli olmanın kişinin güvenilirliğini olumsuz etkilemeyeceği ve vekalette liyakatin önemli olduğunu göstermek istemiştir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 64 ila 71. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber, Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Veysel Işıldar. Rahman Suresi 1-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denize salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak

0: gönderendir.
1: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
2: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
3: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
4: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
5: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
2: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
6: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
0: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
5: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Rabbim, Kur'an'ın sesi.
8: Kavramların hakikati.
9: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
9: Kehf Suresi 98. Ayet.
10: Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi.
9: Muhammed Suresi 18. Ayet.
11: Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?
9: Tur Suresi 8 ila 12. ayetler.
12: Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
13: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 163 ila 169. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı Peygamberimin Sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tevbe Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Allah kimi sever? Allah Teala iyi özelliklere sahip olanları sever. Mesela kendisine en üstün saygıyı besleyenler, sabredenler, kendisine güvenip dayananlar, adil olanlar, iyilik eden ve işini güzel yapanlar, çok tövbe eden ve çok temizlenenler ve Peygamber Efendimizin ardından gidenler, onun sevdiği kimselerdir. Cenab-ı Mevla'nın sevdikleri arasında Allah rızası için birbirini sevenler, birbiriyle ilgiyi kesmeyenler, birbirini ziyaret edenler, birbirine yardım edenler, ihtiyaçları olduğunda mallarını birbirinden esirgemeyenler de vardır. Allah Teala kendisine karşı gelmekten sakınan, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu da sever. Allah kulunu severse, Allah Teala bir kulunu severse, onu bütün varlıklar sever. Bunun nasıl olduğunu Peygamber Efendimizin hadislerinden öğrenelim. Cenab-ı Mevla bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama, "Ben falanı seviyorum, onu sen de sev," diye emreder. Cebrail de o kulu sever, sonra da gök halkına, "Allah Teala falan."

Alanı seviyor, onu siz de seviniz diye seslenir. Göktekiler de o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir muhabbet uyanır. Allah Teala bir kulunu severse onu ballaştırır. Yani ölmeden önce ona güzel işler yaptırır. Böylece onu komşularına, etrafındakilere sevdirir ve o bu haldeyken ruhunu alır. Allah Teala sevdiği kulunu tıpkı hastanıza zarar gelmesin diye yemesine, içmesine titizlendiğiniz gibi dünyaya bulaşıp kirlenmekten korur. Şunu da iyi bilmelidir. Allah Teala iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Kul başına gelene isyan etmeyip rıza gösterirse Allah da ondan hoşnut olur. Kulun başına gelen sıkıntı ne kadar büyük olursa ona verilecek ödül de o kadar büyük olacaktır.

Allah'ı ve Resulünü sever. Hazreti Ömer ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma anlatıyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Abdullah adında biri vardı. Himar lakabıyla anılan bu zat yaptığı şakalarla Hazreti Peygamber'i güldürürdü. Fakat Abdullah içki içerdi. Bu yüzden de Resul-i Ekrem onu cezalandırırdı. Yine bir gün onu içti diye getirdiler. Peygamber Efendimiz, "Dövünüz şu adamı," buyurdu. Kimimiz eliyle, kimimiz papuçlarıyla, kimimiz elbisesiyle ona vurdu. Ceza faslı bittikten, Abdullah ayrılıp gittikten sonra biri, "Allah'ım ona lanet et," diye beddua etti. Bunun üzerine Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. "Böyle demeyiniz. Kardeşinizin aleyhinde şeytana yardım etmeyiniz. Vallahi ben onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğini biliyorum. Ona beddua edeceğinize, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona merhamet et," diyiniz.

Açıl Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Müzemmil Suresi 20. Ayet

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık arama üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 258 ila 260. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba? Demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Beyyine

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin

0: saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide suresi 26.
4: Allah şöyle dedi: o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.
1: Araf suresi 103.
5: Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu.
1: Yunus suresi 93.
6: Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yahya Soyyiğit. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilminden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı, en çok hadis rivayet eden 7 alim sahabiden biri. Hicretten 10 yıl önce doğdu. Medine'deki 2 büyük Arap kabilesinden biri olan Hazreç'in Necar oğulları kolundandır. Babası Malik bin Nadr, annesi Ümmü Süleym binti Milhan'dır. Müslüman olmayı kabul etmeyen babası Malik, annesi Ümmü Süleym'in Müslüman olmasına kızarak Şam'a gitti ve orada öldü. Onun ölümünden sonra Ümmü Süleym aynı zamanda İslamiyet'i kabul etmesine vesile olduğu Ebu Talha el-Ensari ile evlendi. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman Medineli Müslüman hanımlar kendisine hediyeler götürüp ikramda bulunuyorlardı. Enes'in annesi Ümmü Süleym ise başka verecek bir şey olmadığını söyleyerek 10 yaşındaki oğlunu Resul-i Ekrem'in hizmetine verdi. Zeki ve okuma yazma bilen bir çocuk olan Enes, vefatına kadar 10 yıl boyunca Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı ve ona hizmet etti. Bu yüzden sahabiler içinde Hadimün Nebi, peygamberin hizmetkarı diye tanındı. Hazreti Peygamber bir gün onu ekşiliğinden dolayı Hamza adı verilen baklagillerden bir bitki toplarken görüp de kendisine Ebu Hamza diye seslendiği için daha sonra bu künyeyi de kullanmıştır. Resul-i Ekrem'in çok sevdiği ve evladım diye hitap ettiği Enes, onun isteklerini zaman zaman yerine getiremediği halde Resulullah'tan bir defa bile azar işitmedi, hep iyi muamele gördü. Enes'in ailesi de Hazreti Peygamber'in çok yakınlık gösterdiği bir aileydi. Resul-i Ekrem zaman zaman onlara uğrar, yemeklerini yer, ev halkına cemaatle nafile namaz kıldırır, hatta kaylule denilen öğle istirahatini orada yapardı. Müslümanların hicretten sonra Mekkeli müşriklerle ilk defa karşı karşıya geldikleri Bedir gazvesine katılmakla birlikte yaşı küçük olduğu için geri hizmetlerde bulundu. 15 yaşını doldurduktan sonra gerçekleşen bütün önemli olay ve savaşlarda yer aldı. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir

0: Emir tarafından Bahreyn'e vergi tahsildarı olarak gönderildi. Hazreti Ömer devrinde Vali Ebu Musa el-Eşhari'ye yardımcı olarak gönderildiği Basra'da şehir halkının İslam'ı öğrenmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde büyük rol oynadı. Emevi devletinin kurucusu Muaviye bin Ebu Süfyan'a ve oğlu Yezid bin Muaviye'ye karşı çıkan sahabilerin lideri durumundaki Abdullah bin Zübeyr'in Hicaz ve çevresinde halifeliğini ilan ettiği dönemde Enes 40 gün süreyle Basra valiliği yaptı. Emevilerin Irak genel valisi Haccac 693 yılında Enes'le birlikte ileri gelen sahabilerden Cabir bin Abdullah ve Sehl bin Sad'ı vaktiyle Hazreti Osman evinde kuşatılıp şehit edildiği sırada ona yardım etmedikleri gerekçesiyle halifenin ölümünden sorumlu olmakla suçladı. Halkın kendileriyle görüşmesini engellemek amacıyla Enes ve Sehl'in boyunlarına, Cabir'in de eline damga vurdu. Ayrıca devlete baş kaldıran asilere yardım ettiği gerekçesiyle Enes'in bütün mal varlığına el koydu. Ancak Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan, Enes'in kendisine yazdığı bir mektup sayesinde durumu öğrenince Haccac'a talimat gönderip Enes'in mallarını geri verdirdi ve kendisinden özür diletti. 711-12 yılında Basra'da vefat eden Enes bin Malik radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde bulunan sahabiler içinde en son vefat edendir. Ayrıca onun vefatıyla Basra'da artık hiçbir sahabi kalmamıştır. Enes, Resul-i Ekrem'in kendisi için yaptığı duanın bereketiyle 103 yıl yaşamış, farklı hanımlarından 100'e yakın çocuğu dünyaya gelmiş ve ashabın en zenginlerinden biri olmuştur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Resulullah'ın yanında geçirip onun terbiyesiyle yetişen, İslam'ın inceliklerini bizzat ondan öğrenen ve birçok sahabi tarafından görülüp duyulmasına imkan bulunmayan davranış ve sözlerine bizzat şahit olan Enes, uzun ömrü boyunca sürekli eğitimle meşgul oldu. Hazreti Peygamber'in sünnetinin sonraki nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadı. Bilhassa Resul-i Ekrem'in kişilik özelliklerine, eğitim-öğretim tarzına, çocuklara karşı hoşgörüsüne dair birçok bilgi onun vasıtasıyla sonraki nesillere aktarıldı. Hazreti Peygamber'in Enes'le ilişkisi ve ona karşı davranış biçimi, Müslümanların çocuk yetiştirme konusunda riayet ettikleri temel prensiplerin çıkarıldığı en güzel örnektir. En çok hadis rivayet eden 7 sahabi Muksirun içinde Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'den sonra 3. sırada yer alan Enes'ten rivayetlerdeki tekrarlarla birlikte yaklaşık 2300 hadis rivayet edilmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve

0: Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hac suresi 78. Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.
2: Hucurat Suresi 15.
3: İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Yunus Suresi 104 ila 109. Ayetler.

0: صدق الله ربنا الوهاب.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphe değilseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğini eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden

Allah'ım, Allah'ım, müminlerin sıkıntılarını, keder ve hüznünü, garip ve mahzun halini sadece sana arz ediyoruz. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden sen kurtar Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, bizler yaşarken de ölürken de sana yakın olmayı, senin rızandan bir an bile ayrı kalmamayı diliyoruz. İffet ve adalet timsali Hazreti Yusuf'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım.

Arda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 192 ila 227. ayetler.

0: An ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh, Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İnfitar Suresi 6-19. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Bulunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8.

Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8.

Tümüyle bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü onlarındır. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü yataktır. Ayette geçen hüsna, onların hakkın davetine icabetlerinin kabul edileceğine dair vaattir. Bu ise onlara göre en kıymetli iştir. Binaenaleyh, sevene, sevilen tarafından kabul edilmekten daha değerli bir şey yoktur. Ona icabet etmeyenlere gelirsek, yeryüzünde bulunan her şey onların olsa ve iradeleriyle infak etmiş olsalar, onlardan kabul edilmez ve en kötü hesap onlarındır. Burada kastedilen hesaptaki tartışmadır. Sonra onların varacağı yer cehennem ve sürekli azaptır. Ra'd suresi 19. ayet. Şimdi Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, kör kimse gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahibi anlar. Burada soru olumsuzluk anlamındadır. Yani gören ve görmeyen bir değildir. Kabul edilen kişi, perdelenmiş ve reddedilmiş kişiyle bir değildir. Hakka yaklaşmayı umut eden insan, azaba maruz kalmakla yüz çevirtilen gibi değildir. Bizi müşahede etmekten uzak kalan kişi, varlığımızın bilgisine ulaştırdığımız kimseyle bir değildir. Aklı kendisi için bir teşrif vesilesi olan kimse öğüt alabilir. Yoksa aklı inatlaşma ve uzaklaşmasına yol açan kimse öğüt alıcı değildir. Ra'd suresi 20. ayet. Onlar Allah'ın ahdini yerine getiren ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Ahde vefa, marifetin sürekli olmasına bağlıyken, vefa da ihsan şartına bağlıdır. Günah işlemekten geri durmakla misak günü akit yerine getirilmiş olur. Bir kavmin misakı Allah'tan başkasına ibadet etmemekken, bir grubun verdiği sözse Allah'tan başkasından bir şey istememektir. Ra'd suresi 21. ayet. Ve onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyi gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar peygamber ve nebilere iman ederek iman edilmesi gerekenlere iman etmiş olurlar. Bir görüşe göre onlar nefeslerini birbirlerine bağlayan kimselerdir. Araya Allah'tan başkasına ait veya başkasıyla ilgili düşünce veya ondan başkasını gördükleri hiçbir nefes giremez. Bir görüşe göre onların seyri ahlaklarına bağlanır. Buysa kulluğu yerine getirirken güç ve kuvvet iddiasından uzaklaşmak ve yüz çevirmek demektir. Rablerinden sakınanlar. Ayette geçen haşyet, mümini heva meydanlarında gezinmekten çekip alan hal demekken, aynı zamanda sürekli takva sahibi olmaktır. Kötü hesaptan korkanlardır. Buysa Allah'tan hesap etmedikleri şeyin ortaya çıkması demektir. Ra'd suresi 22. ayet. Ve onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak infak eden kimselerdir. Onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştıranlardır. İşte bunlar bu hayatın iyi sonucu kendilerinin olacak olanlardır. Sabır, kendisinden dolayı sabredilen gayelerin değişmesiyle değişir. Abidler ceza korkusuyla sabrederken, zahitler sevap talebiyle sabreder. İrade sahipleri ise Rablerinin rızasını arzulayarak sabrederler. Bu tür bir sabrın şartıysa vuslata engel her şeyi terk etmek, sürekli bu işlerden uzak kalmaktır. Şehvetleri terk etmek de bu sabrın parçasıyken, aynı zamanda her türlü alaka ve meşguliyetten uzaklaşmak bu sabrın bir kısmıdır. Böylece insan hastalık ve zillete karşı sabrettiği gibi Allah'tan alıkoyan her şeye karşı kendini tutarak sabreder. Sabretmek gereken hususlardan birisi de hakkı aziz kılan bir hüküm üzere durmak demektir. Çünkü Allah bütün müştehitlere ihsanda bulunur. Özellikle müritleri aziz kılar. Yola girdikleri günlerde onlara sabrı ihsan eder. Sabırlarında samimi olduklarında ise bu kez talep ettiklerini gerçekleştirmeyi onlara ihsan eder.

0: Onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak infak eden kimselerdir. Zenginler mallarını infak ederken, abidler nefislerini infak eder. Türlü mücahade ve zorluklara tahammül ederler. Onlar farz ve nafileleri yerine getirmede sabırlı davranırlar. Müridlerse kalplerini infak ederler. Böylece farzları ve nafileleri yerine getirirler. Sabrederler. En sonunda kendilerine yönelmiş olmaktan doğan bir alamet ve belirti ortaya çıkar. Aşıklar ve sevenlerse canlarını infak ederler. Şair şöyle der: "Sen benim halefim değil misin? Ne büyük şeref. Senden başka bir kasıt ve matlubum yok ki benim." Onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar insanlara iyi ahlakla muamele edenlerdir. Bir beklenti olmaksızın insaf üzere hareket eder. Başkasındansa insaf beklemezler. Bir insan onlara sıkıntı verecek şekilde davransa bile ona vefayla karşılık verirler. Bir insan onlara karşı suç işlese onun adına mazeret ararlar. Hasta olsa ziyaretine giderler. Ra'd suresi 23-24. ayetler. Atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden iyi olanlarla beraber Adn cennetlerine girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: "Sabrınıza karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu olan cennet ne güzeldir." Allah onları sevdikleri akraba ve eşleriyle bir araya getirerek üzerlerindeki nimetini tamamlar. Bir rivayette şöyle denilir: "Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimin sevdiği kendisi gibi insanlar ve akrabalar olursa, o kişi onlarla beraber haşredilir. Kim dünyada kalbiyle Allah ile beraber olursa, yarın kıyamet gününde Allah ile beraber olur." Bir rivayette şöyle denilir: "Ben beni zikredenle beraber otururum." Bu dünya hayatında böyledir. Ahirete gelirsek, bir rivayette şöyle denilir: "Sabreden fakirler kıyamet günü Allah ile otururlar."
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir.
3: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Başlı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 135.
3: Yahudiler, Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Nisa Suresi 46.
4: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar.

0: dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, ra ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık

0: Uyarıcı bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında, cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Yusuf Suresi 92 ila 104. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemler içinde ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Duhan Suresi 51 ila 59. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar.

0: sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. İslam, insanın kendi yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde huzurlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, örnek yaşantısıyla bir Müslüman ailenin nasıl olması gerektiğini ümmetine göstermiştir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir buyururken, aileden topluma yansıyan sevgi ve saygıyla bir İslam medeniyeti oluşturmak istemiştir. Allah yalnız kendisine kulluk etmemizi, ona şirk koşmamamızı ve ana babamıza iyilik etmemizi emretmektedir. Allah'a iman ve itaatle birlikte anne ve babaya itaat konusunun zikredilmesi, bu konunun nedenle önemli olduğunu göstermektedir. Kulun sorumluluklarının önemli bir bölümü anne ve babasıyla ilgilidir. Zira çocuklarının her türlü ihtiyacını gidererek onlara hayatı öğretme gayretinde olan anne babalar, onların üzerinde en çok emeği olan kimselerdir. Ebeveynler çocuklarını fıtratlarından kaynaklanan bir sevgi ve muazzam bir çabayla büyütür. Ana babanın yaşlılığında çocuklarının onlara hizmeti ise daha çok sorumluluk bilinciyle gösterilen bir gayrettir. Bu gayretin temeli merhamet duygusudur. Rabbimiz kesin biçimde anne babaya itaat etmeyi ve onlara yumuşak davranmayı emretmektedir. Bunun ölçüsü de onlara öf bile demenin yasaklanması inceliğindedir. Bu ayetle evlatlara anne babayı kırabilecek her türlü davranıştan uzak durmaları gerektiği buyurulmuştur. Onları üzüp gücendirebilecek her türlü sözün ve davranışın en küçüğü bile yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babaya saygı göstermenin ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi Allah'a ortak koşmakla yan yana getirerek büyük günahlardan saymıştır. İnsanın küçükken gördüğü şefkatli muamelenin karşılığı, anne babası yaşlandığında onlara sevgi ve saygıyla hizmet etmesidir. İslam dininde ebeveynlerin her ikisine itaatin üzerinde durulmakla birlikte anne hakkı özel olarak ele alınmıştır. Zira annelerin çocukları üzerinde herkesten daha fazla hakkı bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme insanlar içinde iyilik etmeye en layık olan kişinin kim olduğu sorulduğunda 3 defa anneyi, 4. de babayı zikretmesi bunun bir göstergesidir. Anneler yavrularını dünyaya getirmeden önce türlü zorluklara katlanmışlardır. Onları dünyaya getirdikten sonra da şefkatle büyütmüşlerdir. Annelerin hakkının ancak ayaklarının altına cennetin serilmesiyle ödenebileceği bildirilmiştir. Allah bir çocuğun dünyaya gelmesinde anne ve babayı vesile kılar. Bu nedenle onların değerini bilmek hem dini hem de insani görevimizdir. Öte taraftan anne babayı aileden dışlayan ve yalnızlığa terk eden her türlü kötü düşünce Müslüman kimliğine yakışmaz. Yapılması gereken rızalarını kazanmak ve onların dualarında kendimize yer bulmaktır. Sözümüzü duayla bitirelim. Ey Rabbimiz! Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri kıyamet günü bağışla. Rabbim, bizi küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvette erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kavminin cevabı ise sadece çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüz idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık

0: Allah aranızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: "Ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız." Şuayb, "istemesek de mi?" dedi. "Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın." Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: "Ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz." Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: "Ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahiy ettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin hayat sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır:
4: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
3: Bakara Suresi 255. Ayet.
5: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
3: Ali İmran Suresi 2. Ayet.
6: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
3: Taha Suresi 111. Ayet.
7: Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
3: Mü'min Suresi 65. Ayet.
0: O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Bakara Suresi 197 ila 203. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

إلهي يا رب، إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. آيتي كريمنده kendilerine yer verdiğin الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار diye senden dua ile talepte bulunan kulların kervanına bizi de dahil eyle, bizi de dahil eyle. Onlar الذين يقولون ربنا diyorlardı ki ey Rabbimiz إننا آمنا biz iman ettik فاغفر لنا ذنوبنا öyleyse bununla birlikte zaman zaman senin yarattığın varlığımız sebebiyle bir takım günahlar işlemiş olabiliyoruz. Bu günahlarımızı bağışla. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Biliyoruz ki günahlar bizi eğer tevbeyle, istiğfarla dönmezsek ve senin tarafından affedilmesini sağlayacak hamlelerde, girişimlerde bulunmazsak bizi cehenneme götürür. Öyleyse وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi cehenneme

Cehenneme götürecek şeylerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle, muhafaza eyle. Bu ve emsali Kur'an-ı Hakim'inde bize öğrettiğin dualar ile daima sana dönmeyi, irtibatımızı, bağlantımızı bu yolla yerine getirmeyi de cümlemize nasip eyle. Bütün peygamberlerin hep yaptıkları duaları ile Kur'an-ı Kerim'inde yer almışlar. Adem aleyhisselam en başta olmak üzere diğer peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve pek çok peygamber ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz hep dua ile seninle bağlantılarını, irtibatlarını devam ettirmişler. Bize örnek teşkil edecek şekilde de özellikle hele hele günah işleyen halimizle ibret almamız gereken örnekleriyle Peygamber Efendimiz bize yol gösteriyor. Günde 70 defa ya da 100 defa istiğfarda bulunduğunu bildiriyor ki o günahlardan korunmuş olduğu halde. Böyle yaparken biz ki günah kirleriyle her zaman bulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bunu çok daha şuurlu bir şekilde yine Efendimiz'i örnek alarak hayatımızın her safhasında, her hareketimizde bu istiğfar cümlelerini unutmadan bunlarla sana dönmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle. Günah kirlerinden temizlemek için bunların temizlenmesini sağlayacak tevbe ve istiğfarda bulunmayı cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle. Tevbelerimizi samimul kalp, samimul kalp şeklinde kalbi bir samimiyetle tevbe-i nasuh üzere yerine getirmeye, yaptığımız günah sayılan işten tamamen vazgeçerek, yaptığımızdan dolayı büyük bir pişmanlık duyarak ve bir daha yapmamayı kesin bir karar ile karar altına alarak, arkasından da işlediğimiz günahlardan temizlenmek için samimiyetle istiğfarlarda bulunmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemize nasip eyle ya Rab.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Âl-i İmran Suresi 102 ila 105. ayetler ve Enfal Suresi 46. ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlardınız da o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com

Vavra.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. İhtiyaç fazlası. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuk yapıyorduk. Bu sırada devesine binmiş bir adam çıka geldi. Kendisine bir şeyler verilmesini umarak sağa sola bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yanında ihtiyacından fazla binek hayvanı olanlar bineği olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar azığı olmayanlara versin buyurdu. Resul-i Ekrem bunun gibi daha birçok mal çeşidi saydı. İşte o zaman ihtiyacından fazla bir şey yanında bulundurmaya kimsenin hakkı olmadığını anladı.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Haşr Suresi 9 ila 17. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, insan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de, azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyler.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an yürekleri titretir.
4: Müminler o kimselerdir ki

0: Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
5: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır.
6: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
7: Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur.
8: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu iğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimselerin durumu gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Ahkaf Suresi 11 ila 16. ayetler.

doğurmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi

0: Silme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlardan olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi. Allah şöyle dedi. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3.

Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğlada yerine konulmuş olsaydı. Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir. İşte ben o tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber bütün insanlığa gönderilmiştir. Kimi alimler Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim'in de bütün insanlığa gönderildiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca belirli bir bölgeye ve topluma gönderilen peygamberlerin mesajlarında da Allah'ın birliği ve ahirete iman gibi evrensel ilkeler bulunduğu muhakkaktır. Hazreti Peygamber'e verilen Cevami'ül Kelim özelliğini ise kimi alimler az sözde çok mana ifade etme, veciz ve edebi konuşma kabiliyetinin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ortaya çıktığı şeklinde yorumlamışlardır. Alemlere rahmet olarak ve bütün insanları ve cinleri müjdelemek ve uyarmak üzere gönderilen bir peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin son halkasını teşkil etmektedir. Bütün peygamberler babaları bir kardeştirler. Anaları ayrı fakat dinleri birdir buyuran Allah Resulü, kendi konumunu temsili olarak şu şekilde izah etmiştir. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğlada yerine konulmuş olsaydı. Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir. İşte ben o tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu rivayette Hazreti Peygamber'in tarih boyunca devam eden peygamberlik müessesesine sahip çıkması ve ayrım yapmadan kendisini bu zincire eklemesi önemli ve örnek bir tavırdır.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kıyamet Suresi 1-40.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O, peygamberi doğrulamamış, namazda kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri tekrar

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, ferahlık ve mutluluk tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzakları, bir takım tertipleri ve asılsız iddiaları vardır. De ki Allah daha çabuk tuzak kurar. Şüphesiz elçilerimiz, melekler kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum ederdi. Çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Fakat onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada

0: geceliğin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 150 ila 152. ayetler.
5: Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
3: Fatır Suresi 29. Ayet.
6: Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.
3: Cuma Suresi 9. Ayet.
7: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar.

0: kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Hor, hakir, zayıf kullarız, kullarız. Tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, övgümüzü, duamızı, niyazımızı ve bizleri kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Kainatın efendisi, alemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve örnek kıldığın baş tacımız, gönül siracımız, fahri kainat efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberani izam hazeratına, özellikle Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail aleyhisselam başta olmak üzere bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Bizi hayatımız boyunca iyilerden, doğrulardan, sadıklardan, salihlerden, sıddıklardan ayırma ya Rab.

Rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Şura Suresi 49 ila 53.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Enbiya Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
0: Hasta ziyaretinin sevabı. Tabi'in alimlerinden Abdurrahman İbn Ebu Leyla anlatıyor. Bir gün Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ın hastalığı dolayısıyla ziyarete gitmişti. Hazreti Ali ona, hasta ziyareti için mi, görüşmek için mi geldin diye sordu. Hasta ziyareti için geldim dedi. O zaman Hazreti Ali ona şunları söyledi. Eğer hasta ziyareti için gelmişsen, bak ben de sana Resul-i Ekrem Efendimiz'den duyduğum şu hadisi söyleyeyim. Bir kimse bir Müslüman kardeşini hasta olduğu için ziyarete giderse, oraya varıp oturana kadar cennet bahçesinde yürümüş gibi olur. Hastanın yanına oturunca Allah'ın rahmeti onu kuşatır. Eğer hasta ziyaretine sabah gitmişse, 70 bin melek akşama kadar onun bağışlanması için Allah'a yalvarır. Şayet hasta ziyaretine akşam gitmişse, yine 70 bin melek sabaha kadar onun bağışlanması için Allah'a yalvarır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve dua dinlemek istiyorsanız Vav Radyo size yeter.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nuh Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki: Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeusu, Yeuku ve Nesri

0: hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arşı yükselten melekler olduğunu şöyle beyan eder:
6: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
5: Hakka Suresi 17. Ayet.
7: Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır.
5: Mü'min Suresi 7. Ayet.
8: Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru."
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Yusuf Suresi 80 ila 83. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefsleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık kitabı andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur, çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Kadir, El Muktedir. Güç yetiren, kudret sahibi, mutlak iktidar sahibi olan.

Allah'ın isimleri sonsuzdur. Bunlar varlıktaki etkilerine göre anlam kazanır ve o anlamlar adlandırılır. Fakat her birinin ortak özelliği kudrettir. Bu sebeple kudret üzerinde önemli durmak gerekir. Allah'ın El-Kadir ve bu ismin tekit anlamı içeren şekli olan El-Kadir sıradan isimler değildir. Kadir ve kudret vasfı Allah'ın temel özelliklerinden birisi olduğu gibi dini düşünce üzerinde tesirini gösterir ve umumiyetle tartışmaların odağını oluşturur. Allah kadirdir demek kuşkusuz bir mümin için kolay bir cümledir. Zaten Allah'a iman etmek sonsuz kudret sahibine iman etmek demektir. Fakat kudretin ne anlama geldiği ve onun öteki kudret sahipleriyle ilişkisi mevzu, dini düşüncenin en önemli meselesidir. Çünkü kudret, varlıkla eş anlamlıdır ve var olmak aynı zamanda bir kudret içerir. Allah varlığın ilkesi olsa bile, alemi var ettikten sonra ona kudretinden vermiş midir, yoksa kudret bütünüyle

onun elinde midir? Bu meseleyi alem üzerinden ele alınca sebeplilik, vesilecilik görüşü ortaya çıkarken konu insan olduğunda kudret sıfatı üzerindeki bahis özgürlük meselesinde odaklanır. Acaba insan yükümlü bir varlık olarak kendisini necata ulaştırabilecek bilgiyi kendi imkanlarıyla bulabilir mi? Bu soruya verilebilecek cevabın her iki şıkkına göre bu bilginin gereğini yapabilecek kudrette midir? Dini düşüncenin en önemli tartışmaları bu kapsamda ortaya çıkmıştır. Allah'ın temel niteliklerinden birisi kudrettir. Bundan türetilmiş isimse El-Kadir'dir. Her şeyden önce bu isim ve kudret niteliği müstakil bir nitelik değildir. Kudret, Allah'ın bütün niteliklerinin ortak özelliğidir. Allah Kadir'dir demek, aynı zamanda Allah'ın bilgisi, iradesi, merhameti, kısacası bütün nitelikleri için geçerli bir durumdan söz etmek demektir. Başka bir anlatımla, Allah Kadir ve bunun anlamı güç yetirense, onun bilgisi de her şeyi bilme özelliğini taşımalıdır. Öyleyse kudret niteliğini diğerlerinden daha kapsamlı ele almak, onu bir üst nitelik olarak görmek gerekir. Kudret meselesinin bir kısmı yaratmakla ilgilidir. Allah'ın alemi yaratması, onun kudretinin bir neticesidir. Bu durumda bilen Allah irade eder. İradenin gereğini ise kudret yerine getirir. Bilgi, irade, kudret. Ancak dini düşünce üzerindeki esas tartışmalar, yaratılmış olanla kudretin ilişkisinde ortaya çıkar. Konevi şöyle der: Kadir, iktidarının kabiliyetlerine nüfuz etmesiyle muktedir olan demektir. Kabiliyetler, El-Kadir'in iktidarının ortaya çıkmasını irade ettiği kabiliyetlerdir. Burada kastedilen şey, mümkün varlıkların ilk var olma mertebesidir. El-Kadir Allah, mümkünleri yokluktan varlığa ishar eder. Bunun ardından kudret bu kez varlıklar vesilesiyle devam eder. Konevi bunu, ellerimizle yaptıklarımız vasıtasıyla muktedir olan da Allah'tır diyerek açıklar. Bu durumda iktidar ona aitken, amel ve fiil bizim ellerimizden ortaya çıkar. Bu itibarla hak sebebiyle muktedir olması cihetinden her el hakkın elidir. El-Kadir ismi küm, ol sözüyle irtibatlıdır. Bu sözle mümkün, var olma emrine temessül etmiştir. Emre bağlanmak ilk yaratılışında kendisinden olmuş, ondan ortaya çıkmıştır. İtaatin hakikati budur. Var olurken ki emre bağlanmak. İtaat mümkün için zati nitelikken, günah mümküne arız olan bir durumdur. Müslümanlar tevhid meselesini ele alırken en çok Allah'ın kudreti meselesini tartışmışlardı. Acaba onun kudretini herhangi bir şey sınırlar mı? Allah'ın kadir olması insana ve aleme bir özgürlük alanı bırakır mı? Felsefi düşüncenin gelişmesiyle birlikte tartışmalar artmış, iki farklı ekolün görüşleri Müslümanlar arasında hakim olmuştu. Bunlardan birisi, Allah'ın aleme bir nizam vermiş olduğu ve nizamın varlığının bizzat Allah'ın sanatının bir eseri olduğu hakkındaki düşüncedir. Filozoflar bu kanaati beyan etmişlerdir. Böyle bir düşünce, sınırsız kudretten konuşmayı anlamsız hale getiren Allah'ı, nizamı koyan veya aleme hareket veren ilke olarak kabul eder. Kelamcılar arasındaysa Mutezile bu görüşe yakındır. Çünkü Mutezile, dini düşünce içerisinde tutarlı ve sistematik fikrin savunucusudur. Bu minvalde nizam ve sebeplilik fikrine yönelmek durumunda kalmıştır. Mutezile için kudretin sınırsız olduğunu düşünmek, teklifi yani insanın yükümlü bir varlık olmasını ortadan kaldırmak demektir. Mutezile'nin yaklaşımını iki merhalede düşünebiliriz. Alemde bir nedensellik varsa, o zaman insan fiilinin bir nizama göre ortaya çıkmasından söz edebiliriz. Bu itibarla insanın özgür hareket edebilmesi için, burada özgürlüğü temin eden şey sebep-sonuç ilişkisi içinde alemin nizamıdır. Alemde bir nedensellik olması lazımdır. Nizam ve nedensellik her şeyden önce Allah'ın kudretini sınırlayan bir ilkedir. Bu durumda alem, Tanrı'dan bağımsızlaştıkça ve onun sınırsız kudretinden uzaklaştıkça müstakil varlık kazanacak, insan bu sayede özgür hale gelecektir. Mutezile ısrarla bu kudret fikrini sınırlamayı gerekli gördü. Buna bağlı olarak ahlakta nedensellik fikrini kabul ettikleri gibi uhreviyat bahislerini de buna dayandırdılar. Mutezile Allah için Allah yapmalıdır şeklinde tercüme edebileceğimiz alellah ifadesini kullandı ve dini düşüncesini bu dille anlattı. Bunun anlamı şudur: Allah kullarına yaptığı vaatlere ve tehditlere uymalıdır. Başka bir anlatımla, Allah kullarına ödül vereceğini vaat etmiş, belli durumlarda cezalandıracağından söz etmişse, vaadinden dönmesi veya tehdidinden vazgeçmesi söz konusu olamaz.
Aksini düşünmek ilahi adalete, o da tevhide aykırıdır. Buna bağlı olarak Allah alemde en iyi gözetmelidir. Aslah, alellah fikri. Böyle düşüncelerle Mutezile alemde bir nizam bulunduğunu izah etmek istemiş, insan özgürlüğünü buna dayandırmıştır. Alem Tanrı'nın sınırsız kudretinden bağımsızlaştıkça insan için hareket alanı açılır ve insan özgürleşir. Başka bir anlatımla alemdeki determinist, nedenselci yapı insan özgürlüğünün teminatıdır. Ahlaki alandaki nedensellik de bunun bir neticesidir. Ehl-i sünnetle felsefe ve mutezili arasında ortaya çıkan ayrım noktası burasıdır. Bu nedenle ehl-i sünneti ayrı bir ekol haline getiren şey kudret sıfatı hakkındaki teorisidir. Ehl-i sünnet için kudretin sınırlanması uluhiyetle çelişir. Bu sebeple Allah'ın nizam da dahil olmak üzere herhangi bir şeye icbar edilmesi veya bir şeye mecbur olduğunun düşünülmesi uluhiyete aykırıdır. Dolayısıyla El-Kadir sadece bir isim olmaktan çıkarak bütün isimlerin genel ilkesi haline gelir. El-Kadir ve kudret Allah için her şeyi yapıyor, biliyor, irade ediyor olması, kısaca faili muhtar olması demektir. Allah dilediğini yapandır. Her ne dilerse o olur. Müslümanlar bu inanca sahiptir. Sufiler bu hususta ehli sünnet kelamcılarıyla mütabıktır. Bu durumda insan özgürlüğünün temeli sayılabilecek alemdeki nizam fikri ortadan kalkarken, buna bağlı olarak Mutezile'nin öne sürdüğü aslah alellah, Allah'ın en iyiyi yapmak zorunda oluşu veya vaat ve vaidin, Allah'ın vaadinden ve tehdidinden dönmeyeceği düşüncesinin zorunluluğu gibi hususlar, ilkeler anlamını yitirir. Çünkü Allah ibadeti sebebiyle insanı cennetten kovmak zorunda olmadığı gibi kimseyi de günahından dolayı cehenneme koymak zorunda değildir. O ne dilerse o olur. Durum mümkün için var olurken de, alemde bulunurken de böyledir. Ahirette de böyle olacaktır. Allah her ne yaparsa adalet odur. Her ne yaparsa hikmet onda gizlidir. El-Kadir isminin karşısında her şey edilgenlik mertebesindedir. Allah bir şeye ol derse o şey olur. Kaza ve kader bahsi El-Alim ismiyle olduğu gibi bu isimle de ilgilidir. Kaza Allah'ın eşya hakkında genel hükmü. Kaderse o hükmün zaman ve şartlarının belirlenmesidir. Bu isimle aynı kökten türetilmiş başka bir isim El-Muktedir'dir. El-Muktedir, El-Kadir isminin neticesidir ve iktidarın sahibi demektir. Bu anlamıyla her şeye güç yetiren, her şeye kudreti işleyen anlamına gelir. Bu isim El-Kadir isminin bazı özel kısımlarına dikkatimizi çeker. Allah'ın kudretinin herhangi bir şeye nüfuz etmemesi mümkün değildir. Yerde ve gökte kudret Allah'ındır. Mülk ve melakut O'nundur. Allah için iktidar bir şeye yönelmesi ve o şeye ol demesiyle gerçekleşir. O'nun sözü karşısında durabilecek kimse yoktur. Allah kulları üzerinde mutlak iktidar sahibiyken insanın bu iktidardan nasibi Allah'a teslimiyetle gerçekleşir. Bu durumda Allah'ın ol sözü karşısında insanın sözü besmeledir. Çünkü ol bir emirken besmele emre bağlanmak, ol sözüne imtisal etmek demektir. Bu yönüyle besmele sığınma ve iltica demektir. Kul besmele çekmekle alemde cari olan ezeli emri karşısında Allah'a sığınmış, onun mutlak kudretine iltica etmiş olur. İbnül Arabi iktidarın iki durumunu, yani Allah'ta ve kulda bulunuşunu ele alırken ol sözüyle bu söze yönelme ve besmele ilişkisini izah eder. Allah ol der, insansa ol diyene teslim olarak besmele çeker ve o da göreceli olarak muktedir olur. Birisi gerçek muktedirken öteki iktidarın kendi eliyle ortaya çıkardığı birisidir.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 35 ila 40.

0: Ve peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun, senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Hac Suresi 34 ila 38. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca, onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 113.
4: Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
1: Maide Suresi 19.
5: Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Hadid Suresi 29.
6: Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, size vaat olunanlar, size

0: sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Ahkaf Suresi 15 ila 20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye, onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. İman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masal

0: Allah'larından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âl-i İmrân Suresi 195 ila 200.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Hureyre anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "İnsanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir?" diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi. Übade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun, harama bakmaktan sakının, elinizi kötü işlerden çekin."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Rahmet ve saadet yurduna gazap ve felaket yolundan gidilemeyeceği açıktır. Bu yüzden hadislerde cennetle müjdelenen insanların çoğu temiz bir kalbe sahip olmanın yanı sıra yüce Allah'a karşı kulluk bilinci içinde hayatını sürdüren ve kalbinin temizliği davranışlarına yansıyan kimselerdir. Nitekim Allah Resulüne "İnsanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir?" diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem "Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır." yanıtını vermiştir. Allah'a karşı saygı ve korku içinde olmanın cennete girmek için bir vesile olduğunu anlatan Resulullah'ın ifadelerine göre, bir dağın tepesinde ezan okuyan ve namaz kılan bir koyun çobanı yüce Allah'ın hoşuna gider ve Rabbimiz, "Şu kuluma bakın, benden korkarak ezan okuyor ve namaz kılıyor. Ben bu kulumu affettim ve onu cennete koydum." buyurur.

0: Hazreti Peygamber güzel ahlaklı kimselerle cennetlikler arasında doğrudan bir bağ kurmuştur. Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes. Ubade bin Samit'in naklettiği bir hadiste ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennete girmeyi garanti etmenin 6 ahlaki şartını şöyle sıralamıştır. Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Cennetle muştulanan bir başka grupsa, gözlerini kaybetmek gibi tedavisi mümkün olmayan hastalıklara imanla sabredenlerdir. Bir kutsi hadiste Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kimin iki sevgili gözünü alırım da o karşılığını benden bekleyerek buna sabrederse, onun için cennetin dışında hiçbir ödüle razı olmam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle muştuladığı bir diğer hasletse doğruluktur. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre iki cihan efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler. Yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. İşte bu nebevi müjdeler ve bu uyarıların gösterdiği üzere cennet ancak bu dünya şartlarında kazanılacaktır. Kur'an'ın eğri ve doğru ya da iyi ve kötü şeklinde ifade ettiği ve buradan ilhamla şairin oluklar çift birinden nur akar, birinden kir dediği üzere insanın ebedi hayatını belirleyecek olan bu yol ayrımında yollardan birisi saadet yurdu cennete, diğeri ise felaket yurdu cehenneme götürecektir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. Ayetler.

فبشر عباد فبشر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı?

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Maide Suresi 65.
2: Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık.
0: Maide Suresi 68.
3: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
0: Maide Suresi 77.
4: De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fussilet Suresi 37 ila 44. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız onları

0: yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir. Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi derlerdi? De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlayamıyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Leyl Suresi.

0: ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun.

0: Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Mü'min Suresi 1-9. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki

0: onlar cehennemliklerdir sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük bir başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenize haram kılmıştır. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Buna rağmen Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde tanrılara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız.

hiçbir şeyi de haram saymazdı. Onlardan öncekiler de peygamberlerini aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize iddialarınızı açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz kuruntudan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu. Ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka tanrılar edindiler. Halbuki o sözde tanrılar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'in ana konusu tevhiddir. Tevhidin karşısındaysa şirk vardır. Şirk kelimesi ayetlerde 5 yerde geçer. Şerike kökünden türemiş kelimeler Kur'an'da 163 yerde kullanılır. Şirk koşulan varlıkları ifade eden şerik, çoğulu şuraka, Kur'an'da yoğun biçimde tekrarlanır. Müşrik kelimesi de tekil ve çoğul formunda sıkça kullanılır. Şirk kelimesinin kök anlamı ortaklık ve bir şeyin iki veya daha fazla kişide bulunmasıdır. Söz konusu şey somut veya soyut olabilir. Bu ortaklıksa bir şeyin tamamında da bir kısmında da olabilir. Dini bir terim olarak şirk, Yüce Allah'ın kendisinde, niteliklerinde, eylemlerinde ve ona yönelik kullukta bir ortağı olduğunu kabul etmek veya Allah Teala'ya özgü bir niteliği herhangi bir varlığa vermek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de şirk kelimesi şefaat, şefaat, yardımcı, kurtarıcı, rehber, veli, evliya, dayanılacak ve güvenilecek kişi, vekil, şahit, şehid, şüheda, zulüm, zul, eş, sahip, benzer, misl, denk, nid, küfü ve benzeri kelimelerle ilgili olarak kullanılmıştır. Kur'an'ın hedefi tevhid inancını yerleştirmektir. Şirk de tevhid inancının karşısındaki en büyük engeldir. Bu nedenle Kur'an'da şirk olgusu, çeşitleri, müşrikler ve onların sergilediği olumsuz davranışları ele alan ayetler oldukça önemli bir yer tutar. Şirkin tam anlamıyla zıddı olan tevhid, kulun bütün işlerinde Allah rızasını gözetmesi, ihlas, İbrahim'in dini, milleti İbrahim, Hakk'a yönelen Hanif ve benzeri kavramlarla birlikte tanımlanır. Kur'an'da müşriklerin melekleri ve cinleri Allah'a ortak koştukları, Lat, Uzza, Menat adındaki putlara taptıklarına da işaret edilmiştir. Ayrıca vahyin ilk muhatabı ehli kitaptan kimselerin de şirke düştükleri belirtilir. Özellikle Hristiyanların Allah'ın üç veya üç varlıktan biri olduğunu kabul etmeleri, şirk ve küfür olarak nitelendirilmiştir.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Âlâ Suresi.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, ne kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret

0: daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta "Ya Rabbi bizi affet" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Pervane. Lokman Suresi 33 ila 34. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşman milletlere karşı tutumun nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Enfal Suresi 60.
4: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları

0: korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
1: Nisa suresi 71.
2: Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin.
1: Tevbe suresi 13.
3: Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Sebe Suresi 10 ila 21. Ayetler.

اعملوا آل داود شكرا وقليل

0: وربك على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar, kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rab'dir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların bahçelerine ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik, seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın. Onlarsa, ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين bize babamız ve annemizin başına gelenin örnekliğinden yola çıkarak şimdi yeniden kazanmak istediğimiz cennete girmek için verdiğimiz mücadelede bizi engelleyecek olan şeytani aleyhillanenin mekrinden, hilesinden, aldatmasından, tuzaklarından sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Şeytani aleyhillanenin mekru hilesinden kurtulmak için bize indirdiğin Kitab-ı Kerim'e sımsıkı sarılmaya bizi muvaffak eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Ahzab Suresi 28 ila 34. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki, kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulmü uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir,

0: her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le Riyad

Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beyanıyla, hadis-i şerifiyle, müminlerin, Müslümanların birbiriyle olan irtibatında hangi ölçülere riayet etmeleri gerektiğini ifade eden güzel, veciz bir hadis-i şerifle bitirmiştik. Müsaadenizle o hadis-i şerifi tekrar edelim. Bazen de gönlümüze, kalbimize hadis-i şeriflerin yerleşmesi için tekrar etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu hadis-i şerifi tekrar edelim. Sonra kaldığımız hadis-i şeriften yolculuğumuza devam edelim. Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın aybını örterse Allah da kıyamet günü onun aybını örter, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Şimdi yine dikkatle dinleyelim. Bu hadis-i şerifte yine Müslümanların birbiriyle olan ilişkisini, irtibatını, birbiriyle olan hukukunu bizlere çok güzel bir şekilde anlatacak. Hadis-i şerif yine aynı ifadeyle başlıyor. El-Müslimu ehul-Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yehunuhu ve la yekzibuhu ve la yehzuluh. Müslüman, Müslümanın kardeşi ise ona ihanet etmez. Onu yalanlamaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kullul muslim alel muslimi haramun irduhu ve maluhu ve demuhu. Her Müslümana kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Efendimiz bunları beyan ettikten sonra et-takva hâhuna, takva buradadır, buyurdular. Hadis-i şerifin son cümlesi, dikkat, bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter, buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine birbirimizle olan irtibatta nelere riayet etmemiz gerektiğine dair Efendimizin

0: açık, seçik bir beyanıyla, hadis-i şerifiyle karşı karşıyayız. İlk madde, la yahunu, ihanet etmez. Evet, Müslümanların birbiriyle olan irtibatı emanet üzere kuruludur. Emanet nedir? Aslında her birimiz birbirimize emanetiz. Onun için malımız, ırzımız, canımız, kişiliğimiz ve aklımıza gelebilecek sahip olduğumuz maddi manevi ne varsa bu emanet üzere kurulu olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu ifade ettiler. La yahunu. Müslüman, Müslümana ihanet etmez. Çok güzel. Yani onu kandırmaz. Onun canını, malını, kişiliğini zora sokacak veya emaneti zedeleyecek her husustan uzak durur. Ve la ekzibu. Onu yalanlamaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin devamında ve la yahzul. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Evet, hadis-i şerifte gelen ifadelerden biri hizlan. Aslında kelamda hizlan Allah Celle Celaluhu'nun kulunu yardımsız bırakması anlamında kullanılır. Yardıma erişmesi ise tevfik kavramıyla ifade edilir. Muvaffak kılmak. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun tevfikini, muvaffakiyetini talep etmek çok kıymetlidir. Yardımsız kalmak ise, yalnız kalmak ise zordur. Onun için yardımsız bırakmamak kıymetlidir, değerlidir. Tabi burada hadis-i şerifin bu kısmında biraz durmamız gerekir. O da nedir? Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz kısmında sadece maddi cihette düşünmemek gerekir. Az sonra okuyacağımız hadis-i şeriflerde de bunu görmüş olacağız. Bazen bir sıkıntısını oturup dinleyebilmek de, onunla hasbihal edebilmek de, sohbet edebilmek de, yalnız bırakmamak anlamında değerlendirilebilir, okunabilir. Onun için Müslümanların birbiriyle olan irtibatı ifade edilirken hadis-i şerifte üç hususun altı çizildi burada. İhanet etmez, yani emanet üzere bir hayat, yalanlamaz ve onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Şimdi çok güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları beyan ettikten sonra her Müslümanın kişiliği, yani ırzı, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Yani mahremdir, korunmaya müstehaktır. Bir can varsa, bir mal varsa, bir kişilik varsa bir nevi her Müslüman diğer bir Müslümanla irtibat kurarken bir emanet olarak düşünmeli ve bu şekilde davranışlarını ortaya koymalıdır. Şimdi Efendimiz bunların hepsini beyan ettikten sonra takva da işte buradadır. Eğer bir kimse bu şekilde davranabilirse işte o kimse müttakidir, takva üzredir. Tabi az sonra okuyacağımız hadis-i şerifte Efendimiz takvanın yeri olarak göğsü de işaret edecek. Her iki anlamı bir arada düşünebiliriz. Yani birincisi gerçekten takvanın tahakkuk ettiği yer kalptir. Onun için aslında burada zikredilen her bir şey aslında kalbin bir kıvamıdır. Ahlak haline gelebilirse ne güzeldir. İşte tam da takva budur. Kısmı olarak okunabilir. Yani bir organa işaretle de değerlendirilebilir. Ve bir de takva burada bir ahlak olarak da düşünülebilir. O da nedir? Emanet üzere bir hayatınız varsa, müminlerin yardımına koşabiliyorsanız, onları yardımsız bırakmıyorsanız ve bütün Müslümanlar sizin elinizden, dilinizden emin ise, işte siz takva üzere, takva ahlakı üzere bir hayatı sürüyorsunuz demektir. Hadis-i şerifin son kısmı ise dikkat çekici. O da nedir? Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük görmek yani kibir. Onun için akranların birbiriyle olan irtibatında, tabi sadece akran açısından düşünmemek lazım. Bütün hayatta yani zemmedilen ahlakların başında ne gelir? Kibir gelir. Kibri ortaya çıkartan şey nedir? İşte gazaptır, hasettir vesaire. Ama Efendimiz bu hadis-i şerif özelinde bize şunu ifade ettiler. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Hadis-i şerifin ifadesi en yahkira ehahul muslim. Tahkir etmesi. Onun için tevazu güzeldir. Akranlar arasında daha da güzeldir. Onun için başka hadis-i şeriflerde inşallah okuyacağız. Tevazu insanı yükseltir. Allah Celle Celaluhu katında değerli kılar. Zıttı olabilecek kibir gibi bütün davranışlar ise Allah muhafaza insanın hem dünya hayatta hem de ahiret yurdunda mahcup olmasına sebep olur. Şimdi tabii şöyle bir soru akla gelebilir. Bu babla irtibatını yakalamak noktasında şunu görüyoruz. O da nedir? Aslında Müslümanlar birbiriyle kardeş ise bunun bir neticesi vardır. Nedir o? İhanet etmemektir, yalanlamamaktır, yalnız ve yardımsız bırakmamaktır, emanet üzere bir hayatı sürdürmektir. İşte takva budur ve bir kimseye de kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter dedi Efendimiz. Aslında hepsini yine merhamete ve şefkate bağlayacak olursak, merhameti zedeleyen bütün unsurları Efendimiz hadis-i şerif vesilesi ortadan kaldırmış oluyor. İhanet nedir? Merhameti zedeler. Yani siz aslında emanetle hareket etmeniz demek, emin olmanız demek merhametin bir tezahürüdür. Sıdk üzere bir hayat sürebilmek, yani yalan üzere kurmamak hayatı yine bir merhametin tezahürüdür. Bir kimseyi yalnız ve yardımsız bırakmamak da merhametin bir tezahürüdür. Ama merhametin zirvesi nedir? Tevazudur. Kibirlenmemektir. Onun için bir kimse kibirlenirse aslında özelde insan veya bütün varlıklarla olan merhamet üzerine irtibatını kaybetmiş oluyor. Önceki programlarda okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerde de bunu görmeye ve sizlere de göstermeye çalışmıştım. Normalde mesela okuduğumuz hadis-i şeriflerde onu gördük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını öpüyor, çocuklarını seviyor, torunlarını seviyor, onlarla vakit geçiriyor. Bunun bir merhametin bir işareti, nişanesi olarak okumuştuk hatırlarsanız. Ve Efendimiz de bunu beyan etmişti. Yani merhametin bir nişanı olduğunu, izhar olduğunu ifade etmişti. Ama bir kimse şunu diyebilir. Yani ben koca insanım, çocukla çocuk mu olacağım? Mesela çocuğu öpecek miyim? Çocukla vakit mi geçireceğim? Hayır. Merhamet geliyor ve gerçekten çocukla nasıl vakit geçirebileceğimizi bize öğretiyor. Çocuğu nasıl sevebileceğimizi öğretiyor. Arkadaşımızla nasıl irtibata geçebileceğimizi öğretiyor. Tahkir etmeden, küçük görmeden, küçümsemeden nasıl irtibata geçebileceğimizi bizlere gösteriyor. Önceki bölümlerde okuduğumuz hadis-i şerifler arasında çok dikkatimi çeken hadis-i şeriflerden biri şuydu. Sizlerle de şimdi paylaşmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşudan gelen ikramı küçük görmemekle ilgili bizleri uyarmıştı. Mesela bir komşumuz yemek pişiriyor, yolluyor. Biz de yemeği işte belki de reddolunmasın diye kabul ediyoruz ama evde gönül rahatlığıyla yiyemiyoruz. Yani acaba bunun kaynağı da kibir mi? Bunu düşünmek gerekir. Yani tahkirden dolayı mı, küçük görmekten dolayı mı böyle bir fiil bende izhar oluyor? Onun için Efendimiz komşudan gelen bir yiyeceği veya işte bir ikramı da küçük görmemeyi bizlere tavsiye etti. Aslında küçük görmemek demek ne demektir? Bütün bir varlıkla ve özellikle de insanlarla olan bütün irtibatı merhamet üzere kurmak demektir. İşte onun için hadis-i şerifte bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Bu hususta bir şeyin daha altını çizerek diğer hadis-i şerife geçelim. Tabii bu kibir meselesi zor ve önemli meselelerden biri. Özelde de inşallah önümüzdeki derslerde belki konuya daha da detaylı girmeye çalışacağız. Hadis-i şeriflerde de görmeye çalışacağız. Ama ilgilenenler varsa yine İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ihyasından ilgili bölüme bakabilirler. Oradan istifade edebilirler. Ama bu kibrin en rahat ortaya çıktığı yerlerden biri akranlar arasındaki ilişkidir. Onun için mesela akranların birbiriyle olan irtibatının merhamet üzere kurulu olması ya da merhamet ahlakını onlara öğretebilmemiz kıymetlidir, değerlidir. Genelde biz kendi meslektaşlarımıza ya da kendi mesleğimizden olanlara kibirleniriz veya kendi yaşıtlarımız ya da aynı kulvarda olduğumuz kimselerle aramızda bir rekabet ortaya çıkar. Şöyle deniyor, eğer bir insan kardeşiyle olan irtibatını, hukukunu kibir üzere değil de tevazu üzere, haset üzere değil de rıza üzere yapabilirse Allah Celle Celaluhu hem dünya hayatta hem de ahiret hayatta ona çok çok çok yüksek mertebeler ihsan eder deniyor. Bu konunun altını özellikle niye çiziyorum? Şundan dolayı akranlar arasındaki irtibatın, ilişkinin tevazu ve merhamet üzere kurulu olması çok zordur. Zor olan da makbuldür. Onu başarmak için gayret etmek gerekir. Baktık ki akranımızda olan ilişkimizde haset devreye giriyor, kibir devreye giriyor. O zaman tabii bunun çok farklı çareleri vardır ama en azından şunu yapmayı adet edinebiliriz. O da nedir? Haset ettiğimiz veya kibirlendiğimiz kimseye karşı gıyabında dua edebilmek çok kıymetlidir, değerlidir. İnşallah kalpler Allah Celle Celaluhu'nun elindedir. O kibri söküp onun yerine tevazu ve merhameti, hasedi söküp onun yerine rızayı yerleştirir ve kalplerimizde akranlarımıza, Müslüman kardeşlerimize karşı o merhamet üzere olur diye niyazda bulunalım, dua edelim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Şimdi yine dikkatle dinleyelim. La tehasedu, birbirinize haset etmeyin. Ve la tenaceşu, alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Ve la tebagadu, birbirinize dargın durmayın. Ve la tedaberu, birbirinize yüz çevirmeyin, sırt dönmeyin. Hadis-i şerifin devamında birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün bunlar zikredildikten sonra bir nevi oradaymış gibi kendimizi düşünelim. Efendimiz arka arkaya şunları beyan ettiler. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın. Birbirinize yüz çevirmeyin dedi ve sonrasında en güzel ifade geldi. Ve kunu ibadallahi ihvane. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. El muslimu ehul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Evet, bir kimse dünya hayatta mutlu olmak isterse, ahiret hayatta da yüksek mertebelere ulaşmak isterse bu hadis-i şerifle amel edebilir. Şimdiye kadar okuduğumuz hadis-i şeriflerin her birini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminler arasındaki hukuk nasıl olmalı, irtibat nasıl olmalı, ilkeler halinde düşünüp hayatını bu hadis-i şeriflere göre yaşayabilir. Bir hadis-i şerif daha okuyarak bugünkü programımızı neticelendirelim. Enes radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uzun süre hizmetinde bulunan güzel sahabi efendilerimizden Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Aşina olduğumuz, belki en çok duyduğumuz hadis-i şeriflerden biri. İnşallah Rabbim bu hadis-i şerifle amel edebilmeyi, hayatımızı bu hadis-i şerif ahlakıyla, ahlaklanarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Mealen Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le Riyazu Salihin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
0: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
10: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
13: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
14: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
15: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
11: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
16: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
17: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
8: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi. Adam şöyle dedi: doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim, dedi. O da şöyle dedi: o halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
3: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördü.

0: için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Araf Suresi 172 ila 181. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız

0: kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
3: Rabbim, ilmimi artır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.
5: أعوذ بالله

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti.

0: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 267 ila 271. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allahsa size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6.

0: bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 49. Bölüm. Beni Kurayza kuşatması. Perişan bir şekilde kaçan müşrikler, arkalarında birçok binek, savaş malzemeleri, erzak ve eşya bırakmışlardı. Bunlar sayesinde Medine'de kıtlık da ortadan kalkmış oldu. Allah Resulü bu ilahi lütuf ve büyük zaferden sonra ashabına "Artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez." buyurdu. Böylece artık müdafaa değil, hücuma da geçebileceklerini ifade etmiş oluyorlardı. Çünkü müşriklerin hem gururları hem de saldırı güçleri tamamen kırılmıştı. Artık bütün mümin gönüllerde Allah Resulü'nün bu hakikati ifade eden sözleri terennüm ediliyordu.
1: Tüm Arabistan'ın gördüğü en büyük orduyla Medine'nin kapısına kadar gittik. Ama Müslümanların kılı kıpırdamadı.
2: Ya o rüzgar Ebu Süfyan? Bir anda orduyu savuran o rüzgar?
3: Ben çok savaşlar gördüm. Ama böylesini hiç görmedim. Onlar şehrin içindelerdi. Ama korkmuyorlardı. Başka bir şeydi bu.
2: Koca bir ordu olduğumuz halde yenildik. Öyle şeyler oldu ki bunu ancak Allah yapmış olmalı. Sadece Allah.
3: Belki de artık Muhammed'e inanmanın zamanı geldi. Muhammed'e Allah yardım ediyor. Bu şartlar altında Muhammed yenilmezdir. Onu biz değil, kimse yenemez.
1: Muhammed, Muhammed!
0: Ebu Süfyan bundan sonra bir daha Medine'ye saldırma gücünü bulamayacaktı. Müslümanlar Mekke'ye doğru geleceklerdi.
4: Beni Kurayza bize savaş hazırlığında bulunur ya Resulullah. Ne yapmamızı istersin? Hendek'te müşriklerle hareket eden o kabileye ne yapalım?
0: Hendek savaşından sonra Hazreti Peygamber savaş stratejisini gözden geçirdi. Müslümanlara saldırı hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine onlardan erken davranıp hücum etmenin önemli olduğu görüldü. Bu doğrultuda Beni Kurayza üzerine sefer düzenlendi. Çünkü daha önceki Yahudiler gibi Beni Kurayza da Allah Resulü ile yaptıkları anlaşmaya riayet etmemişler, Hendek Savaşı'nın en zor zamanlarında düşman ordusuyla işbirliği yapıp Müslümanlara ihanet etmişlerdi. Oysa yapılan muahedeye göre Medine'ye saldıran müşriklere karşı müdafaada bulunmaları gerekirdi. Lakin aksine her fırsat buldukça işlemedikleri hıyanet ve melanet kalmıyor, böylece kendi elleriyle kendilerini helake sürüklüyorlardı.
5: Muhammed'in adamları geliyor.
6: Gelecekleri varsa görecekleri de var. Onlara bir karşılama hazırlayalım.
5: Başlarında Ali varmış. Muhammed bizi hafife alır ki 50-100 kişiyle bizi itaat altına alacağını sanır. Herkes hazırlansın. Savaş var.
0: Yahudiler Hazreti Ali kumandasındaki öncü kuvvetleri görünce yaptıklarına pişman olacakları yerde hiddetlenerek Allah Resulü hakkında ileri geri sözler sarf ettiler. Ancak Resulullah'ın başlarında bulunduğu 3000 kişilik İslam ordusunu karşılarında görünce adeta dilleri tutuldu. Allah Resulü'nün heybetinden söylediklerini inkar ettiler.
7: Ey Allah düşmanları! Siz açlıktan ölünceye kadar kalenizi kuşatmaya devam edeceğiz. Siz yuvasında kıstırılmış tilki gibisiniz.
5: Ey İbni Hüdayr! Biz Hazreçlilerin değil, siz Evslilerin müttefikiyiz.
7: Artık sizinle aramızda ne ahit ne de bir anlaşma vardır.
8: İslam'ı seçin. O vakit kardeşimiz olursunuz. Allah'ın Resulü.

0: Resulü sizi İslam'a davet eder.
1: Resulullah Yahudilerle savaşmadan önce kalelerinin dibine kadar yaklaşarak onları İslam'a davet etti. Fakat kabul etmediler.
2: Ey Yahudi cemaati! Şu gördüğünüz felaket başımıza gelip çattı. Ben size 3 şey teklif ediyorum. Hangisini isterseniz onu yapın.
3: Nedir onlar?
2: Birisi şu adama tabi olur, peygamberliğini tasdik ederiz. Vallahi şu kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır ki o sizin için gönderilmiş bir peygamberdir ve kitabınızda vasıflarını yazılı bulduğunuz zattır. Kendisine iman edecek olursanız kanlarınızı, mallarınızı, çocuklarınızı ve kadınlarınızı korumuş olursunuz.
4: Biz hiçbir zaman ne Tevrat'ın hükmünden ayrılırız ne de onu başka bir kitapla değişiriz. Bunu bize teklif etme.
2: O vakit çocuk ve kadınları öldürerek savaşa girmeyelim. Veya cumartesi gecesi, yani Müslümanların saldırı beklemedikleri bir anda hücum edelim.
4: Biz onlarla denk değiliz. Bu ölüm olur.
2: O vakit tek çare vardır. Teslim olup kendimizi Muhammed'in insafına bırakmaktır.
1: Yahudiler o gün kayıtsız şartsız teslim olmak mecburiyetinde kaldı. Beni Kurayza Yahudileri Evs kabilesinin himayesinde bulunduğundan Allah Resulü o kabilenin büyüğü olan Sad Hazretlerini hakemlik için çağırdı. Sad bin Uvade de onlara kendi inandıkları Tevrat'la hükmetti.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hicr Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakimdir, alimdir. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Neml Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tahrim Suresi 6-8. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin Semî sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 127. Ayet.
3: Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı.
1: Bakara Suresi 224. Ayet.
4: İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Ali İmran Suresi 33 ve 34. Ayetler.
5: Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Nisa Suresi 148. Ayet.
6: Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Musavvir Celle Celalü, Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El-Musavvirsin, tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin, yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 23. Cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.

Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi?''

0: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ
0: Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın, karanlık içinde kalmışlardır.

0: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.

Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler.

Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler.

sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Şöyle derler: vay başımıza gelene, kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.

0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
1: Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yedde'un.
0: Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min rabbir rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den bir söz alarak kendilerine selam vardır.

Ey Ademoğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi?

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.

Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?

Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi.

kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi?

Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün, azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.

0: Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.

Ey Muhammed, artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.

0: insan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.
1: Ve zarabe lena meselen ve nesiye halkah. Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm.
0: Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?

Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Subhane

0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.

0: Biz en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık.
1: Ve hifzan min kulli şeytanin marid.
0: Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

0: Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.
1: İlla men khatifel khatfete fe etba'ahu şihabun saqib.
0: Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طَيْنٍ لَازِبٍ.
0: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
1: Bel acibte ve yesharun ve izâ zükkirû lâ yezkurûn.
0: Hayır, sen onların haline şaştın. Onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.
1: Ve izâ râev âyeten yestesfirûn.
0: Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.
1: Ve kâlû in hâzâ illâ sihrun mubîn.
0: Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir.

0: Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?
1: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: De ki, evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
0: O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş, hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler, vahiy başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ
0: Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayrım günüdür denilir.

Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Onlara ne diye yardımlaşmıyorsunuz denir.
1: Bel humul yevme müsteslimun.
0: Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.
1: Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn.
0: Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler.
1: Kâlû innekum kuntum te'tûnenâ anil yemîn.
0: Şöyle derler, siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz.
1: Kâlû bellem tekûnû mu'minîn.
0: Diğerleri de onlara şöyle derler, hayır, siz zaten mümin kimseler değildiniz.

0: Bizim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz.
1: Tahakka aleyna kavlu rabbina inna lezaikun.
0: Artık Rabbimizin sözü azap bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız.
1: Feavveynâkum innâ kunnâ gâvîn.
0: Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik.
1: Feinnehum yevme'izin fil azâbi müşterikûn.
0: Artık onlar o gün azapta ortaktırlar.
1: İnnâ kezâlike nef'alu bil mücrimîn.
0: İşte biz suçlulara böyle yaparız.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı.
1: Bel ca'e bil hakkı ve saddakal murselin.
0: Hayır, öyle değil. O hakkı getirmiş, önceki peygamberleri de tasdik etmiştir.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.
0: Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.

İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.

0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
0: Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar.

0: Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: derken birbirlerine yönelip sorarlar.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ
0: İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı.
1: يَقُولُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ
0: Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Derdi.
1: اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَد۪ينُونَ
0: Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz?
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ
0: Konuşan o kimse yanındakilere bakar mısınız hali ne oldu der.
1: فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
0: Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
1: قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْد۪ينَ
0: Ona şöyle der. Allah'a and olsun neredeyse beni de helak edecektin.
1: وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ
0: Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum.

0: Nasıl? İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?
1: İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm.
0: Şüphesiz bu cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır.
1: Limisli hâzâ felya'melil âmilûn.
0: Çalışanlar böylesi için çalışsınlar.
1: اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ
0: Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?
1: اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ
0: Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.

0: O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.
1: Tal'uha ke'ennehu ru'usu'ş-şeyatîn.
0: Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.
1: Fe innehum le'akilûne minhâ femâli'ûne minhel butûn.
0: Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.
1: Thumma inne lehum aleyha leşevben min hamim.
0: Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.
1: Thumma inne merci'ahum le ilel cahim.
0: Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.

0: Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْذِر۪ينَ
0: Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَر۪ينَ
0: Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu?
1: İlla ibadallahil muhlasin.
0: Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ve lekad nâdâna Nuhun fele ni'mel mucibun.
0: Andolsun, Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

0: alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
1: İnnehu min ibadinel mu'minin.
0: Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
1: Thumme awraqnal akharin.
0: Sonra biz diğerlerini suda boğduk.
1: Ve inne min şi'atihi le İbrahim.
0: Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı.
1: İz câe rabbehu bi kalbin selim.
0: Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti.
1: İz kâle li ebîhi ve kavmihi mâzâ ta'budûn.
0: Hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye tapıyorsunuz?
1: اِذْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ
0: Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ
0: İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
0: Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.
1: فَرَاغَ اِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi. Yemez misiniz?
1: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ
0: Ne diye konuşmuyorsunuz?
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ
0: Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.
1: فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
0: İbrahim şöyle dedi. Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?
1: Vallahu halakakum ve ma ta'malun.
0: Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.

0: Kavmi, onun için bir bina yapın. İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: İbrahim şöyle dedi. Ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir.
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
0: Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.

Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.

0: Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. Ey İbrahim!
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ
0: Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ
0: Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
1: كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik.

0: Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
0: Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
1: وَنَصَرْنَا

0: sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
1: İnnehuma min ibadinel müminin.
0: Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar.
1: Ve inne İlyase leminel mürselin.
0: Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi.
1: İz kâle li kavmihi elâ tettekûn.
0: Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Yaratıcıların en güzelini sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz?
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
0: Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ
0: Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
1: İnnehu min ibadinel mu'minin.
0: Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
1: Ve inne Lut'an leminel murselin.
0: Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi.

Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın, kafir olan eşi dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra da diğerlerini yok ettik.

0: Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz?
1: Ve inne Yunus'a leminel murselin.
0: Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi.
1: İz ebeqa ilel fulkil meş'un fesâheme fekâne minel müdhazîn.
0: Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.

0: Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: derken biz onu hasta bir halde sahile attık.
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ
0: üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ
0: biz onu 100 bin

0: için yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ.
0: Ey Muhammed, onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı?
1: اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
0: Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi buluyorlarmış?

0: İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?
1: Mâ lekum keyfe tahkumun efelâ tezekkerûn.
0: Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?
1: Em lekum sultanun mubin.
0: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?
1: Fe'tû bi kitâbikum in kuntum sâdiqîn.
0: Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delili içeren kitabınızı.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ

Allah'la cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir.

0: Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ
0: Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.

0: Müşrikler şunu da söylüyorlardı: eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti.

0: O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
0: Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
0: Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
1: Ve selamun alel mursalin.
0: Peygamberlere selam olsun.
1: Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sad vel Kur'an-ı zizzikr.
0: Sad, o şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür.
1: Belillezine keferu fi izzetin ve şikak.
0: Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi? Diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar.

0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım.
1: Cündüm mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb.
0: Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.

0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fe hakka iqab.
0: O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.

Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi.

0: kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
0: Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ
0: Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi.

0: ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet dediler.

0: İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

Davut dedi ki, andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır. Davut bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.

Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.

Ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma. Yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline.

0: Allah.
1: Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?

bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

0: Ne güzel kuldu. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimseydi.
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu.
1: فَقَالَ اِنَّ

0: فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
1: Süleyman, gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim dedi. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman onları bana geri getirin dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi.

Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla, bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin, dedi.

0: kullandı.
1: Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bu kağlara bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik.
0: Hâzâ atâuna femnun ev emsik bi gayri hisâb.
1: İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsızca ver yahut verme dedik.
0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
1: Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.
0: وَذْكُرْ عَبْدَنَا

Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u dağın. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti.

Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik.

şöyle dedik: eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi.

Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

0: Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık.
1: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
0: Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir.

0: Ey Muhammed, İsmail, Elyesa ve Zülkifli de an. Onların her biri iyi kimselerdi.
1: هذا ذكر

Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adın cennetleri vardır.

0: Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir.
1: اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ.
0: İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur.

0: İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: İşte azap. Onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ
0: O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır.

Kendi aralarında şöyle derler: İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir.

O grup da, hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir, der.

Şöyle derler: ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha arttır.

0: Yine şöyle derler: dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?
1: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.
0: Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk, yoksa buradalarda gözlerimizden mi kaçtılar?
1: İnne zâlike lehakkun tekâsumu ehlinnâr.
0: Şüphesiz bu cehennemliklerin birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

Ey Muhammed, de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.

0: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
0: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir.
1: أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
0: Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.

0: Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin.

derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: أستكبرت أم كنت من العالين؟
1: الله، ey iblis! Ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun? Dedi.

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın, dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ
0: Allah şöyle dedi, öyleyse çık oradan, cennetten, çünkü sen kovuldun.
1: وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerindedir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim! Öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.

İblis, senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah şöyle dedi: İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum.

0: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
1: İn huve illa zikrul lil alemin.
0: Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
1: Ve le ta'lemunne nebe'ehu ba'de hin.
0: Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim.
0: Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et.

İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.''

Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır.

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.

0: Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا

Ey Muhammed, bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir.

de ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi.

De ki eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ

De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir.

Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının.

tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.

hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?

0: Yandı.
1: Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez.

Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.''

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, o gün azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere kazandıklarınızı tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi.
1: فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi.

0: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zi'i vecil leallehum yettequn.
0: Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Allah birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir köle adamla yalnızca bir kişiye ait olan bir köle adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.

Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İhlas Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ali İmran Suresi 185 ila 189. Ayetler.

0: فبئس ما يشترون.
1: لا تحسبن

0: değil.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu, kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Amin. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi ya Rabbi,
1: İlahi ya Rabbi,
0: hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hicr Suresi 80 ila 99. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine hiçbir fayda vermedi. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed, şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Nur Suresi 21 ila 26. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Furkan Suresi 61 ila 70. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Rahman Suresi 46 ila 78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Aktaş. Şuara Suresi 141 ila 159. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp

0: saç çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi, İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 37. Ayet.
7: Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Çok bağışlayandır.
5: En'am Suresi 2. Ayet.
8: O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Sizse hala şüphe ediyorsunuz.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah, doğru söylüyor.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، خالق كائنات سنسن، bizi yoktan vücuda getiren, bize hayat veren sensin. Dünya hayatını yaşatırken muhtaç olacağımız şeyleri, rızık kapıları açarak bize ikram eden sensin. İkram ettiğin imkanlardan senin rızanı tahsil istikametinde infak mekanizmasında bulunarak infak mekanizmasını çalıştırmamızı bize zaman zaman emir şeklinde, zaman zaman teşvik edici ifadelerle bu vazifeyi bize yükleyen sensin. Rabbim, Rabbim, evvela bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Hele hele haddini bilmeyen, verdiğin servetle böbürlenen, sana karşı bile gelebilecek asiliği, cüretkarlığı gösterenlere bizi muhtaç duruma düşürme ya Rabbi, düşürme ya Rabbi. Senin kapından başka rahmet kapısı tanımıyoruz. Bu kapıdan bizi uzak eyleme ya Rabbi. İhtiyaç halinde Rabbim diyenlerden eyle. Sıkıntı halinde Rabbim benim sıkıntılarımı sen giderebilirsin diyerek muhtaç olanlara bizi muhtaç etmeden, herkesin ihtiyacını giderici olarak sana yönelmeyi, sana sığınmayı, sana bağlanmayı, koyduğun kurallara göre, verdiğin emirlere göre, yaptığın tavsiyelere göre, teşvik ettiğin her türlü hayrın içinde olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimize, bu infak mekanizmasını bekleyen, bunun uygulamasını bekleyen kardeşlerimize imdad eyle. Hasreten Gazze'deki kardeşlerimize imdad eyle. Doğu Türkistan ve emsali yerlerdeki mazlum kardeşlerimize ikram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. Onlara sahip ol ya Rab. Sahip ol ya Rab. Zulmedenlerin de güç ve takatını yok eyle ya Rab. Yok eyle ya Rab. Birliklerini mahveyle ya Rab. Mahve.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Sahip Cengiz Yunus Suresi 83-92. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden

0: başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz artık sadece ona tevekkül edin." Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminlere müjdele," diye vahyettik. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Allah da, "Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin," dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Rum Suresi 11 ila 19. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Bakara Suresi 92 ila 96. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulmederek buzağı ilah edinmiştiniz. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz, hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Mümin Suresi 51 ila 60. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlara.

0: numaradır. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, Allah kelamıdır.
2: Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fey ve ganimetlerle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Enfal Suresi 1.
2: Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. Bu halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin.
0: Haşr Suresi 9.
3: Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
0: Enfal Suresi 41.
4: Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız, bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Kasas Suresi 43 ila 52. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır? Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi sana iman ettik kayıtsız ve şartsız. Senin hiçbir emrini tartışmadık. Ya Rabbi nefsimize ağır da gelse sen ne emretmişsen ona uyduk. Sen biliyorsun ki biz senin kapındayız. Bekliyoruz. Kimsenin kapısında beklemediğimiz gibi bekliyoruz. Kimseden ümit var olmadığımız gibi senden ümit varız. Çünkü duaları kabul eden, tövbeleri kabul eden, mağfiret eden, rahmet eden, settar olan, örten ve açan, öldüren ve dirilten, iyileştiren ve hasta eden ancak senin emrindir ya Rabbi. Emrinin lütfuna, emrinin bereketine, emrinin affına, mağfiretine sığınmışız. Bizi kapından, rahmet kapından, mağfiret kapından, af kapından ümitsiz ve boş çevirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 261 ila 266. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkartan bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkartmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa, incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken, kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Zilzal Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fetih Suresi 1 ila 10. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nahl Suresi 35 ila 42. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki,

0: Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatıysa daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Furkan Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber: ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyandan temizlenesin?

0: seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
1: Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne?
2: Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
0: Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Haç Suresi 26 ila 33. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.